0: sevmeye seçti.
1: Ben.
0: Jennifer Dito.
1: Ben. 107-60, copy name and address. Good. Summer Seymour, 427 of 88.
2: Simple.